Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım. Hey, siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası.

0: acil servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Veng.

0: Reklamlar. Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi, numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı, 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzıcıra loma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevru mendiyeye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Godanje Permat yaşandı, Nivisand Yaku Rojbaş Çavanın Eci Amı Demen Stanek Jbeytucan Diyari Ve Godaran Tava Dikim Godari Men Gişti Sılav Jban Hamiya Dike O Taybet Jı Bin Khatere Sılav Dışine Sesere Min Seher Çavay Min Emci Sılav Yuka Dışine Jı Ver Haya Amı Da Rangin

Ve gözlerin ece dizi sılava haskirin. Yani jibeko kimek bakalım. Pişi akıftan strana kimi parvayken pişi bir reklam hayı pişi reklamı. Amici nöberi ki kırıkke gitişek illiğinden. Ödüm baba. Ye başla. Fifi dakika ki denk bile. Denk ek bile.

0: Eja godare ne japem hatna shandan nisan ya rosh bash keko azu qizamen lisa am her sebebi keyf khashi ve godar ken strang jizaruk tv a rosh bash jbo lisa da khazam sesere meser jave men are pemegdin baran samanji shashnabim agar başlama dırıs khandıma pem shandiye dengi shandiye am dve dengi godar buken Yani godarın zaten şey var ya. Yani minik mesela canına denk de şandın. Hen denk başına yine faham kirin. Jiber bir kusuruyor mafı kemli karın parra biken. Lendin canına hen dengin cüdatış dine şandın minik. Zaruk Hazır kurdi bak ve bav anko de dengi bav o de te ku alikariye vand ki ev işte gala gala ki piroza un hatta gen un vay jiken bishinin tishna ba a gini gebe ku zaruk bedurusti akhaftin khua zmane khua bedurusti bebejin Yani işte gala gala ki piruza ben her habenem. Her an dengi lisa godar bikin o evo bavi khua baran men godar bikin.
1: Keka! Yazı baş! Es! Lisa! Samancı!
2: Ersebe!
1: Ersebe! Ersebe! Galar bikin!
0: Godar enerji. Disa peyam ekdin hatiye şandan insan diye roj baş gele meye kurd. O en valet haz. Jibo delala min hevala min o. Mandalina min stana şerimana kurdi. Keça delan anji nofa. Daha ziyan min ezor spas ez baran. Yani jibo delala te, hevala te, mandalina te. Bel. Sesere mi ser çave men. Halbet godare nici amin strani ve takas amin jibo reparo biken. Le, neha jibelko jir renas o lisa jmer strani khasine. Am dibet taybe strani jibo van liden. Kerem kem pişe strani ki godare kem pişe ve reklam ve pişe reklam am vet geren. Godar khuash.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevrilik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Le bajari diroki le amede, unjibo revitiyek harine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebap berxe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmecun ki de o künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve kazanın, jibo amedi.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bin nekin di jiyana rojane de wê ji were gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir mal

0: heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavu Golav berdevam dike.

Melek Odare Neca, Slav, Evci Kezizer, Ozan Brother. O Peyam Hatiye Şandı, Nivisendiye Slav ve Golav, Cikusari ve Hamu Xabatkaran Re, Hem Slav ve Kardeşinin, Ce Ozan Brother Sıra Kezizer ilik. Yani de belki Ozan Brother Kezizer ve Jine Keddin Jihandı be yani. Kezizer meşterep var vakiri. Evçe be Kezizer bu. Yani Cikusari Ji, Merdini Ji, Ali yani Merdin, Ruha, Koser, Disa mesela birader, Muşi, Muşi minazani fantezi çi, yani ne, fantezi Muşi, Muşi ya kemek bandura nufal serbanen çıkıyor. Cibeku nufal ji khaste bu. Sesleri emin, serçabı emin. Elbet ben cibek kezizler par vakir, emin tişek yadın, emin takas par vakir cibere. Peymek dünyada yaşandığın üsen diye sılav denge venge radyoyu, Ece Muşi, Muşa rengin sıranek je şakro diyariye tabahiye gelik kurdikim serkeften ez aram. Ayse seri men, serçavi men keki aram. Ami takaz şakro eki je me parvap ken je. Vare. Arif ifi.

0: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yansı ciralome kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0500 929 0566 yanzi alo sev banca suhiri.
6: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No Wing, Wing'e şimao.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
10: Estu tekrda, dünyada tenimanda. Sabahurzam bizwane kho, shawarakum bizwane kho. زوانه ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زوان

0: Reklamlar. Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Le bajare diruki le amede. Unjibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu jiger ocakbaşı le benda veya. Le canu jiger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha mades bi çekin al lahmacun pide o künefe jiker. Ji suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocakbaşı jibo kesin ku tamade ve khasanın jibo amede.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitliki, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji alo 153.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: No Wing Wing Schmo.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barış'ın inşasında yerel yönetimlerin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken DEM Parti Yerel Yönetimler Merkezi Kurul Üyesi Güristan Atasoy, örgütlü bir çalışma ile barışın ve demokrasinin inşa edilebileceğini söyledi. Türkiye Kömür İşletmeleri mülkiyetindeki Soma Işıklar Maden Ocağı'nda çalışan yaklaşık 2000 madenci işsiz kaldı. Özelleştirme sürecinin ardından işletmeci konumundaki Yeni Anadolu AŞ, Türkiye Kömür İşletmelerinin rödevans sözleşmesini iptal ettiğini gerekçe göstererek işçilere fesih bildirimi yaptı. Süresiz nafaka söyleminin gerçekliği yansıtmadığını belirten avukat Esma İbaçaplık, kadınların dikkate almadığı düzenlemelerin daha fazla yoksulluğa ve ekonomik şiddete maruz bırakılmanın yolunu açtığını söyledi. Hastalıkları nedeniyle tahliye edilen %92 engelli ağır hasta tutsak Hamdullah Aydemir, infaz erteleme süresinin sona ermesi nedeniyle yeniden tutuklandı. Nujinha'ya yönelik siber saldırı ile kadınların sesinin kısılmaya çalışıldığını kaydeden Nujinha editörü Arjin Dilek Öncel, geri adım atmayacağız derken MGK Başkanı Roza Metine ise kadının çığlığı duyulmasın diye kadın basını hedef alınıyor şeklinde konuştu. Beraat ettiği dava ile ilgili tazminat başvurusunun reddedilmesi üzerine dava masraflarını ödemesine hükmedilen gazeteci Aziz Oruç'un evine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından haciz gönderildi. Ankara 47. Asya Hukuk Mahkemesi, Anavatan Partisi'nin 24 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Büyük Kongresi'ni delege listelerinde sahte imza kullanıldığı gerekçesiyle iptal etti. Kararın ardından partiyi yeniden kongreye götürecek bir çağrı heyetinin atanması bekleniyor. Kendilerini Daltonlar, Casper'lar, Çirkinler olarak adlandıran ve Ahmet'te görülmeye başlanan çeteler sanal medyadan açtıkları ilanlarla gençleri tetikçi olarak kullanıyor. Avukat Fırat Sandalcı, müvekkilinin iş yerlerinin kurşunlandığını ve 5 milyon haraç istendiğini aktardı. Bu yıl buradayız, ceviz ağacının nöbetindeyiz şiarıyla 10.sü düzenlenecek olan Ahmet Belgesel Film Festivali'nin lansmanı 11 Haziran'da gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım programı Peyas ilçesinde bulunan Park 75 Taşev'de yapılacak. Açılış programı sanatçılar Sarya ve Velat'ın müzik dinletisiyle başlayacak. Mardin Dargeçit'te Bilal Gezer ve Sinan Toprak'ın katledilmesine ilişkin 12 yıl sonra açılan davada verilen beraat kararlarını değerlendiren avukat Erdal Kuzu, davanın genişletilmesinden uzak durdu ve şekli bir yargılama yürüttü. Bu nedenle gerçek ortaya çıkmadı dedi. Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan 33 yaşındaki çoban Metin Dizek için arama çalışmaları başlatıldı. Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlar, kayım yönetimindeki kentte bozuk yolların yapılmaması

Yönetimine cezaevlerindeki hak ihlallerini raporladıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı. Ankara'da 7-8 Temmuz yapılması planlanan NATO zirvesinde görevli polislerin katılacağı Beş Evler Kız KYK yurdu öğrencilerine toplantı öncesi temizlik yapılacağı gerekçesiyle 26-30 Haziran tarihlerinde yurdu boşaltmaları istendi. Rize'nin Çayeli ilçesinde çay toplama işçisi olarak İranlılar ücretlerini talep ettikleri için yaklaşık 15 kişinin saldırısına uğradı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında saldırıya karıştığı iddia edilen M.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Y.'nin ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer saldırganlarla ilgili henüz bir işlem yapılmadığı öğrenildi. İranlı işçilerin ülkelerine gönderilmek üzere Bazide sevk edildiği öğrenildi. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi yazısına göre kentteki resmi okullarda öğrenim gören 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri dün Kent Park'ta düzenlenen TUGVA Yaz Okulları Sakarya Lansmanı ve Gençlik Şöleni'ne götürüldü. Çeşitli ortaokullarda eğitim gören yaklaşık 600 öğrenci ders saatleri içerisinde TUGVA Yaz Okulları Sakarya Lansmanı ve Gençlik Şöleni'ne katıldı. Etkinlik nedeniyle bazı okullarda yazılı sınav saatlerinin değiştirildiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının BM şartının açık bir ihlali olduğunu belirterek İran ordusuna misilleme olarak bölgedeki AB üslerini ve varlıklarını vurduğunu açıkladı. Afganistan'ın Herat kentinde Taliban'ın iyiliği emretme, kötülükten sakınma güçleri olarak adlandırdığı gruplar zorunlu örgütlenme kurallarına uymadıkları iddiasıyla kadınlara yönelik yeni bir gözaltı dalgası başlattı. Kent genelinde yoğun şekilde konuşlandırılan gruplar son günlerde onlarca kadını maske, çarşaf ya da peçe takmadıkları veya saçlarının bir kısmının görünmesi nedeniyle gözaltına alıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'da düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, en az 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Meksika'da Dünya Kupası açılışı nedeniyle tüm seviye okullarda derslere ara verildi. Memurlara da evden çalışmaları söylendi. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 34 derece, Van 25 derece, Urfa 36 derece, Muş 28 derece, Şırnak 32 derece, Batman 36 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 34 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: dolar 46.13, euro 53.34, gram altın 2239 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yanzı ciralome kerdiş çaren yu. Tiryakiye, bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye, یه شهر داریا آمدیا شهرستانه گردی. تا خشیت لگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0599-929-0566 یانزی الو 05 سوهیری.
3: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
7: www.bambilet.com.tr Vimal Perejibi neken de jiyana roşana da ve jivara geleki pevis be. De bambilet.com.tr de hundekaren hem biletin şano, sinema, konsert o çalakiyin çandin yen den bistinin. Hemşi huneru keyf haşi bişopinin o beşar beben. O ev malper bizmani Kurdi, Türkiye o İngilizce hizmet edede. Jibo agahiyen zedetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
8: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
9: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
10: Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wave.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barışın inşasında yerel yönetimlerin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken DEM Parti Yerel Yönetimler Merkezi Kurul Üyesi Güristan Atasoy örgütlü bir çalışma ile barışın ve demokrasinin inşa edilebileceğini söyledi. Türkiye Kömür İşletmeleri mülkiyetindeki Soma Işıklar Maden Ocağı'nda çalışan yaklaşık 2000 madenci işsiz kaldı. Özelleştirme sürecinin ardından işletmeci konumundaki Yeni Anadolu Ayşe, Türkiye Kömür İşletmeleri'nin rödevans sözleşmesini iptal ettiğini gerekçe göstererek işçilere fesih bildirimi yaptı. Süresiz nafaka söyleminin gerçekliği yansıtmadığını belirten avukat Esma İba Çaplık, kadınların dikkate almadığı düzenlemelerin daha fazla yoksulluğa ve ekonomik şiddete maruz bırakılmanın yolunu açtığını söyledi. Hastalıkları nedeniyle tahliye edilen %92 engelli ağır hasta tutsak Hamdullah Aydemir, infaz erteleme süresinin sona ermesi nedeniyle yeniden tutuklandı. Nujinha'ya yönelik siber saldırı ile kadınların sesinin kısılmaya çalışıldığını kaydeden Nujinha editörü Arjin Dilek Öncel geri adım atmayacağız derken MGK Başkanı Rosa Metine ise kadının çığlığı duyulmasın diye kadın basını hedef alınıyor şeklinde konuştu. Beraat ettiği davayla ilgili tazminat başvurusunun reddedilmesi üzerine dava masraflarını ödemesine hükmedilen gazeteci Aziz Oruç'un evine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından haciz gönderildi. Ankara 47. Asya Hukuk Mahkemesi, Anavatan Partisi'nin 24 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Büyük Kongresi'ni delege listelerinde sahte imza kullanıldığı gerekçesiyle iptal etti. Kararın ardından partiyi yeniden kongreye götürecek bir çağrı heyetinin atanması bekleniyor. Kendilerini Daltonlar, Casper'lar, Çirkinler olarak adlandıran ve Ahmet'te görülmeye başlanan çeteler sanal medyadan açtıkları ilanlarla gençleri tetikçi olarak kullanıyor. Avukat Fırat Sandalcı, müvekkilinin iş yerlerinin kurşunlandığını ve 5 milyon haraç istendiğini aktardı. Bu yıl buradayız, ceviz ağacının nöbetindeyiz şiarıyla 10.sü düzenlenecek olan Ahmet Belgesel Film Festivali'nin lansmanı 11 Haziran'da gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım programı Piyas ilçesinde bulunan Park 75 Taşev'de yapılacak. Açılış programı sanatçılar Sarya ve Velat'ın müzik dinletisiyle başlayacak. Mardin Dargeçit'te Bilal Gezer ve Sinan Toprak'ın katledilmesine ilişkin 12 yıl sonra açılan davada verilen beraat kararlarını değerlendiren avukat Erdal Kuzu, davanın genişletilmesinden uzak durdu ve şekli bir yargılama yürüttü. Bu nedenle gerçek ortaya çıkmadı dedi. Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan 33 yaşındaki çoban Metin Dizek için arama çalışmaları başlatıldı. Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlar, kayım yönetimindeki kentte bozuk yolların yapılmamasını protesto ederek yolu trafiğe kapattı. Ağrı Valiliği Hamur ilçesinin Gomuka Hemoiya köyünde öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Kopara'nın şüpheli ölümüne dair İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli müfettiş ataması yapıldığını duyurdu. İzmir'de boşandığı erkek Hasan Şeyh'in saldırısı sonucu yaralanan Ayfer Karayışlı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmir Barosu yönetimine cezaevlerindeki hak ihlallerini raporladıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı. Ankara'da 7-8 Temmuz yapılması planlanan NATO zirvesinde görevli polis

İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer saldırganlarla ilgili henüz bir işlem yapılmadığı öğrenildi. İranlı işçilerin ülkelerine gönderilmek üzere Bazide sevk edildiği öğrenildi. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi yazısına göre kentteki resmi okullarda öğrenim gören 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri dün Kent Park'ta düzenlenen TUGVA Yaz Okulları Sakarya Lansmanı ve Gençlik Şöleni'ne götürüldü. Çeşitli ortaokullarda eğitim gören yaklaşık 600 öğrenci ders saatleri içerisinde TUGVA Yaz Okulları Sakarya Lansmanı ve Gençlik Şöleni'ne katıldı. Etkinlik nedeniyle bazı okullarda yazılı sınav saatlerinin değiştirildiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının BM şartının açık bir ihlali olduğunu belirterek, İran ordusuna misilleme olarak bölgedeki AB üslerini ve varlıklarını vurduğunu açıkladı. Afganistan'ın Herat kentinde Taliban'ın iyiliği emretme, kötülükten sakınma güçleri olarak adlandırdığı gruplar zorunlu örgütlenme kurallarına uymadıkları iddiasıyla kadınlara yönelik yeni bir gözaltı dalgası başlattı. Kent genelinde yoğun şekilde konuşlandırılan gruplar son günlerde onlarca kadını maske, çarşaf ya da peçe takmadıkları veya saçlarının bir kısmının görünmesi nedeniyle gözaltına alıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'da düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, en az 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Meksika'da Dünya Kupası açılışı nedeniyle tüm seviye okullarda derslere ara verildi. Memurlara da evden çalışmaları söylendi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 34 derece, Van 25 derece, Urfa 36 derece, Muş 28 derece, Şırnak 32 derece, Batman 36 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 34 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: dolar 46.13, euro 53.34, gram altın 2239 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik. Organik

0: Yaşam Merkezi.
1: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
0: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Özgür gençlikle özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Diyekemin hevditinin cuvanan en spor uçancı yenku debehev kariya şarideri yapayası u komeleya emjibus beroje liverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişiyara bicvanin azat berbisi beroja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada geçti yaparka hafte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despevikin. Seyrojan, Emebi Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri, Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue Behev Remezin Bikin. Varın em Behevre, Derbari Siberojeke Demokratik u Azad de Beaxivin.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Tezgelkom'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
4: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası.
7: Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım.
6: Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
8: Yavune Pevina işi Cuvanan Espor U Kültürike Dobehem Karya Şaradarya Piyasi U Komelea Masemede Ameyohi Tiyaye Beri Organize Kerdiş'te Duves Hiryes U Çaresi Haziran'ı'da Beşyari Bicuvane Azad Verbe Ameyohi Azadi Mayene Tehet Mado Duves Haziran'ı'da Saat Eutine'de Meydane Piruyi Parkı Eutayupancı Bu Konseri Kasım Taşdoğan Eylül Nazlıer Simyager Dengbeş Hediye U Dengbeş Berken Zer Despe Bir Kere Yeri Rojan Mado Bir Panel Karge Çalaki Ukaya Adeti Kültür Eho Paştidayı Şeho U Hivyahu Piya Pil Bir Kere Bere Mapya Derhaki Ameyohik Demokratik U Azad Tekse Bir Kere U Avan Bir Kere
2: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: www.bumbleit.com.tr ویمار پریج بین نکن دشیانا روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبو آگاهین زیده تر مار پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
2: اکه کسشمای نزدی تریاکی زوجدار کردش یانز جرالومه کردش چاره نیو. تریاکیه بیو تداوی راشتی اشکنا بره ترک ناینه. یو نرائر ممکنو. مرکز پرورده و شورومندیه یه تریاکیه یه شارداریا آمدیا شارستانه گردی. تخاشیت لگی زره سمر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی الو سو پانجا سوهیری
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
4: Özgür gençlikle, özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Nijde Reveberiyin Heremi Yen Demokratik Yedem Parti'ye encamnameya konferansa Reveberiyin Heremi Yen Demokratik Kodina Bera Şeş u Nehe Haziran'e de hatu bolu darxistin jireya giştire ragihant. Nijde'ye de encamnameya de ragihant ku de pergala kayuman puç bikin hefserukatiye belavi her kade bikin u desnişan kirku şaneya bingehin a demokrasiye komine cihe idari u Reveberiye ya komineji şaredarine. Serokkomar Tayyip Erdoğan derbari lütkaya serkirdeyin NATO'ya yale Ankara'ya da got dahuyaniya ku serok Amerika'ya Trump got ve buho beştari lütkaya bebe jubu yekirtina tifakı gaveke hijaye. Hefserokên Dempartiyê di hilbijartinên Ermenistanê de serkeftina Nikol Paşinyan piroz kirin û hêvî kirin ku ev encam aşitiye bîne. Berdevka giştî ya meclisin jinên sosyalist Tanya Kara û Endama Wan Şükran Yaren Tuncer hatin berdan. Hefserokê Komeleya Aşitiye ya de hecotmehê İshak Kocabeyik dibîranîna ku 228 salvegera komkujiya de hecotmehê de hat didarxistin de axivî û diyar kir ku ew ê dev ji tekoşîna xwe ya edaletê bernedin. Jinên ku beştarê baxçeya bajêr ê komina jinan bûn ku ji hêla şaredariya bajarê mezin a Amedê ve hatiye çêkirin şitlan çandin. Di çerçeveya qonaxa sêyemîn a perwerdehiya bernameya bajarên dost ê jinan de pispora proje û darayî ya yekîtiya şaredariyên Tirkiye Kevser Mert revebira bernameya bajarên dost ê jinan ya fona nüfusê ya netewên yekbûyî Özlem Çalışkan û pispora wekheviya herêmî ya bernameyê Roza Erde de şaraldi serdana şaredariya bajarê mezin a Amedê kirin. Le Bursa'ya dozgeri Cibo Mustafa Bozbey, Şarideri CHP, Gönaha de Çerçeve ele Pirsina Bertil, Usucen Rehistin Kiri de Girtiye, Cezayi hatta Çarsedu de saldı hoze. Le Navçaya Plümür, Adersime Zilamekku, Cibo Berhevkırın Akıvarkan, Cumal Derketibu, Uğun Dabubu Pişti Dozda Saatan, De Anca Mahabatin Legeri Neyinku Tevahi Aşeve, Jihelatimin Rizgar Kırın'e ve Berdevam Kırın'de Sahat Editin. Şivan Metin Dizek e 23 salî Kule Navçeya Şirvan Aserte Wunda Bubu hattîtin. Şivanê ku li deşta Bacavanê westiyayê hatû bû dîtin ji bo kontrola tendurustiyê birin nexweşxaneyê. Waliye Agiriye ragihand ku dozgeriya komarê lêpirsîna edlê li ser mirina mamoste Irmak Ayşe Koparan ku tê gotin ji ber mobbingê miriye daye dest pê kirin û hat gotin ku ji bo ronîkirina hemû aliyên bûyerê pêvajoya lêpirsînê bi baldarî tê meşandin. Begera malbatên Efrînî yên ji warên xwe hatine koçber kirin berdewam dike. Nêzî 1700 malbatên Efrînî yên li bajarên cuda diman ber bi warê xwe ve birê ketin. Navenda Mafê Mirovan a Îranê ragihand ku rejima Îranê dixwaze dibin navê dilxweziyê de girtiyan bişîne herêmên şer. Berdevke Wezareta Derve ya İsrail'e İsmail Bekayî derbarê êrişa dawî ya Amerîkayê ya li ser Îranê de got Amerîka bi peyamên nakok guhertina helwest û bi daxwazên cur be cur û her wiha binpêkirinên dubare zirarê didin agirbestî û pêvajoya diplomatîk. Partiya Likud a Serok Vezîrê İsrailê Netanyahu ragihand ku ew ê di hilbijartinên ku tê payîn di cotmehê de werin kirin Netanyahu ji nû ve ji bo hilbijartinê bibe namzet. Rejima Talibanê ragihand ku herikêm 13 sivîl ku piraniya wan zarok bûn di êrişên esbanî yên Pakistanê de li ser deverên sînorî li rojhilata Afganistanê hatine kuştin. Misyon Artemis Sise ya NASA'yı ku armanj dike hatta davya sala 2028'dan mirovan bişine serheyve çar astronot hat hilbijartin. Dınavvan astronotoin ku hatın hilbijartin de jin tünene. Emgihiştin davya nuçeyen hue biminin duhoşiyede.
1: Reklamlar. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te. Villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park

0: ل بازار دیروکی ل آمده. اون جبر ریویتی خارنی تنه و خاندن. جانو جیگر اجاق باشه ل بند دوایه. ل جانو جیگر اجاق باشه. هند کارن گوشت برخی و کذباب برخی آت تازه بخوین. هر وها مدت به چکن لحم جون کیده و کنفه جیکر. جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان. جانو جیگر اجاق باشه. جبو کسین کو تامده و خزانن. جبو آمده.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matic 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Özgür gençlikle, özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Beyaz Kültür Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Radio Wenk. Radio Wenk.

Radyo Wave. Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
7: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
8: Diyekemin hevditin en cüvanan en spor uçancı yenku debi hevkari aşarı derya payası u komeleya emjibu siberoje leverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişiyara bicivanin azat berbi siberoje azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada geçti ya parka hafte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despebikin. Seyrojan, Emebi Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri, Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue Behevre Mezimbikin. Veren em Behevre, Derbari Siberojeke Demokratik u Azad de Beaxivin.
0: Reklamları dinlediniz.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye dönük mutlak mutlan kararını ve bölgedeki çatışmaları değerlendirirken kritik bir aşamada olan barış ve demokratik toplum sürecine dair söz kurmadı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in Özgür Özel Genel Başkanlığında DSP'ye katılalım teklifinde bulunduğu iddiasını doğruladı. Dışişleri Hakan Fidan, AB üyeliği Türkiye için stratejik öncelik olmaya devam etmektedir. Ülkemizin AB'ye katılım sürecini konjonktürel ve kısa vadeli hesaplarla değerlendirmek hata olur. Neticede bugün AB üyesi olan ülkelerin neredeyse yarısı Avrupa ailesinin parçası olarak kabul görmezken biz vardık dedi. Süper Lig'e yükselen Ahmetspor teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ve Andrea Pirlo ile görüşmesinin ardından Beşiktaş'ın eski hocası Valerian İsmail ile prensip anlaşmasına vardı. 50 yaşında olan İsmail son olarak İngiltere Championship takımlarından Watford'da görev yapıyordu. İYİ Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AKP'ye katıldı. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin sistematik hal aldığını belirten Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Urfa Şubesi yöneticisi Dicle Aksu, eğer gerçekten barıştan, demokratikleşmekten ve hakların eşit yaşamından söz edilecekse, bunun ilk adımı hapishanelerdeki istisna hukukuna son verilmesidir dedi. Ankara Üniversitesi'nde ırkçı saldırıya uğrayan Kürt öğrenciler hakkında üniversite yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nden Doru Ninsu Aslan, Kürt öğrencilere yönelik saldırıların derhal son bulması gerektiğini belirtti. Diyarbakır'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce gerçekleştirilen saldırıda mermilerin isabet ettiği otokoç binasında maddi hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Sarokistan kreş ve gündüz bakım evlerinde yıl sonu coşkusu yaşanırken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, çocukların geleceği için hizmetleri sürdüreceklerini belirterek Sarokistanların sayısını arttıracaklarını söyledi. Mezuniyet töreni düzenleyen Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri hakikatin izinde aydınlığa doğru mesajı verdi. Ağrı'da yaşadığı evde ölü bulunan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili soruşturma derinleşti. Kopara'nın görev yaptığı okulda hakaret, fiziksel şiddet, mobbing ve öğrencilere yönelik şiddet iddialarını resmi dilekçelerle defalarca bildirdiği ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaların odağındaki okul müdürü Melahat İleri'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Ağrı'nın Bezirhane köyünde 2018 yılında kaybolan ve 18 gün süren aramaların ardından dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlayan davada mahkeme heyeti dosyadaki eksik noktaların tamamlanması ve bazı hususların netleştirilmesi amacıyla anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi. Yurttaşların sağlık hakkına erişim konusunda yaşadıkları sorunları Muş Devlet Hastanesi'nde yerinde gözlemleyen DEM Partili Sezai Temelli, Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak Muş'un artık gerçek bir hastaneye ihtiyacı var dedi. Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi tarafından düzenlenen yurttaş katılımında en iyi uygulama ödülünde katılımcı bütçe uygulamasıyla finale kalan Varto Belediyesi yurttaşlara oy kullanma çağrısında bulundu. 6 Şubat depreminde en fazla zararı gören Hatay'da binlerce kişiye hala deprem konutları teslim edilmezken AFAD, Haziran sonuna kadar konteynerların tahliye edilmesini istedi. Edinilen bilgilere göre konteynerlarda su ve elektrik 15 Haziran'da kesilecek.
Hakkari'de kadınları uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen Ayşegül Akdoğan hakkında basit yaralama ve özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçlamalarıyla açılan davanın duruşması Hakkari 3. Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Kadınları uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen Ayşegül Akdoğan'ın yargılandığı davanın duruşması 16 Ekim'e ertelendi. Mardin'in Artuklu ilçesinde yaklaşık 300 dönüm buğday ve arpa ekili alan yangında zarar gördü. Urfa merkezli 21 ilde DAEŞ örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 47 zanlı gözaltına alındı. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen toplam 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te çalışan işçiler ödenmeyen ücretleri ve sendikal hakları için Ankara'ya yürüyüşe geçti. İşçiler polis tarafından engellendi. ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin gereğinden fazla uzadığını belirterek Tahran yönetiminin bunun bedelini ödeyeceğini söyledi. Trump, İran ordusunun tamamen çöktüğünü savunarak Orta Doğu'nun kabadayısı öldü ifadesini kullandı. İsviçre'nin Cenevre kentinde Marrakeş'ten somut eyleme sloganıyla uluslararası çalışma konferansı gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında yapılan konferansta dünya genelinde yaklaşık 138 milyon çocuğun çalıştırıldığını, bunlardan 54 milyonunun ise tehlikeli koşullara maruz kaldığını açıkladı. İran

0: İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bir bıçaklı saldırı olayını bahane eden aşırı sağcı grupların kışkırtılmasıyla göçmenlere yönelik ırkçı saldırılar düzenlendi. Yüzleri maskeli saldırganlar ev ve iş yerlerini ateşe verdi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
2: Men palda bulberavi pista khada butavi cetave kendi juare ne

0: Reklamlar.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, malab kevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo, 153.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
7: www.bumbleit.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گلکی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهین زده تر مال

0: Yevne pevina işi cuanan espor u kültürü ke dobe hem karya şaradar ya peyasi u komeleya masemede ameyohi tiyaye beri organize kerdişte duve siriyes u çaresi haziranede beşyari bucuane azad verbe ameyohi azadi mayene tehet. Mado duvesi haziranede saat ehutunede meydane piruyi parkı ehutayupancı bu konseri Kasım Taşdoğan Eylül Nazlıer Simyager Dengbeş Hediye U Dengbeş Berkenzer Despe bir kere. Yeri Rojan Madu bir panel, Karge, Çalaki, Ukaya Adeti, Kültür Eho, Paştidayı Şeho, U Hivyahu, Piya Pil bir kere. Bere Mapya Derhaki Ameyohuk Demokratik U Azad Tekse bir kere, U Avan bir kere.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Gostari de Lali, ke de beno, kuchan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, labi bo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnan bevine, bizuane ho binose, bizuane ho buane, zuane ma, her çiğ mal.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye dönük mutlak mutlan kararını ve bölgedeki çatışmaları değerlendirirken kritik bir aşamada olan barış ve demokratik toplum sürecine dair söz kurmadı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in Özgür Özel Genel Başkanlığında DSP'ye katılalım teklifinde bulunduğu iddiasını doğruladı. Dışişleri Hakan Fidan, AB üyeliği Türkiye için stratejik öncelik olmaya devam etmektedir. Ülkemizin AB'ye katılım sürecini konjonktürel ve kısa vadeli hesaplarla değerlendirmek hata olur. Neticede bugün AB üyesi olan ülkelerin neredeyse yarısı Avrupa ailesinin parçası olarak kabul görmezken biz vardık dedi. Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor, teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ve Andrea Pirlo ile görüşmesinin ardından Beşiktaş'ın eski hocası Valerian İsmail ile prensip anlaşmasına vardı. 50 yaşında olan İsmail son olarak İngiltere Championship takımlarından Watford'da görev yapıyordu. İYİ Parti'den geçtiğimiz Mayıs ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AKP'ye katıldı. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin sistematik hal aldığını belirten Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Urfa Şubesi Yöneticisi Dicle Aksu, eğer gerçekten barıştan, demokratikleşmekten ve hakların eşit yaşamından söz edilecekse, bunun ilk adımı hapishanelerdeki istisna hukukuna son verilmesidir dedi. Ankara Üniversitesi'nde ırkçı saldırıya uğrayan Kürt öğrenciler hakkında üniversite yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nden Dorun İnsu Aslan, Kürt öğrencilere yönelik saldırıların derhal son bulması gerektiğini belirtti. Diyarbakır'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce gerçekleştirilen saldırıda mermilerin isabet ettiği otokoç binasında maddi hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Sarokistan kreş ve gündüz bakım evlerinde yıl sonu coşkusu yaşanırken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, çocukların geleceği için hizmetleri sürdüreceklerini belirterek Sarokistanların sayısını arttıracaklarını söyledi. Mezuniyet töreni düzenleyen Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri hakikatin izinde aydınlığa doğru mesajı verdi. Ağrı'da yaşadığı evde ölü bulunan öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili soruşturma derinleşti. Kopara'nın görev yaptığı okulda hakaret, fiziksel şiddet, mobbing ve öğrencilere yönelik şiddet iddialarını resmi dilekçelerle defalarca bildirdiği ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaların odağındaki okul müdürü Melahat İleri'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Ağrı'nın Bezirhane köyünde 2018 yılında kaybolan ve 18 gün süren aramaların ardından dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlayan davada mahkeme heyeti dosyadaki eksik noktaların tamamlanması ve bazı hususların netleştirilmesi amacıyla anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi. Yurttaşların sağlık hakkına erişim konusunda yaşadıkları sorunları Muş Devlet Hastanesi'nde yerinde gözlemleyen DEM Partili Sezai Temelli, Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak Muş'un artık gerçek bir hastaneye ihtiyacı var dedi. Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi tarafından düzenlenen yurttaş katılımında en iyi uygulama ödülünde katılımcı bütçe uygulamasıyla finale kalan Varto Belediyesi yurttaşlara oy kullanma çağrısında bulundu. 6 Şubat depreminde en fazla zararı gören Hatay'da binlerce kişiye hala deprem konutları teslim edilmezken AFAD, Haziran sonuna kadar konteynerların tahliye edilmesini istedi. Edinilen bilgilere göre konteynerlarda su ve elektrik 15 Haziran'da kesilecek.
Hakkari'de kadınları uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen Ayşegül Akdoğan hakkında basit yaralama ve özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçlamalarıyla açılan davanın duruşması Hakkari 3. Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Kadınları uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen Ayşegül Akdoğan'ın yargılandığı davanın duruşması 16 Ekim'e ertelendi. Mardin'in Artuklu ilçesinde yaklaşık 300 dönüm buğday ve arpa ekili alan yangında zarar gördü. Urfa merkezli 21 ilde DAEŞ örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 47 zanlı gözaltına alındı. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen toplam 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te çalışan işçiler ödenmeyen ücretleri ve sendikal hakları için Ankara'ya yürüyüşe geçti. İşçiler polis tarafından engellendi. ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin gereğinden fazla uzadığını belirterek Tahran yönetiminin bunun bedelini ödeyeceğini söyledi. Trump, İran ordusunun tamamen çöktüğünü savunarak Orta Doğu'nun kabadayısı öldü ifadesini kullandı. İsviçre'nin Cenevre kentinde Marrakeş'ten somut eyleme sloganıyla uluslararası çalışma konferansı gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında yapılan konferansta dünya genelinde yaklaşık 138 milyon çocuğun çalıştırıldığını, bunlardan 54 milyonunun ise tehlikeli koşullara maruz kaldığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, savaş kesinlikle ülkenin çıkarına değil ancak onurumuzu, toprağımızı ve bölgemizi ihlal etmeye çalışırlarsa teslim olmayacağız dedi. İran, İsfahan'daki Dolatabad cezaevinde tek kişilik hücreye alındığı belirtilen siyasi tutsak, Mashhad Keshani'nin sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye sevk edildiği belirtildi.

0: Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevru mendiyeye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiyek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berkhe o kezebap berkhe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmacun ki de o künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
7: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
8: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
9: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
10: Diyekemin hevditin en cüvanan en spor uçancı yenku debehev kariya şarederiya payasi u komeleya emjibu siberoje leverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçarde püşperede bişyara bicivanen azat berbe siberoja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada güçlü yaparka hafte upencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despebikin. Seyrojan, Emebe Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri, Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue behev remezin bikin. Veren em behevre, derbari siberojeke demokratik u azad de beaxivin.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: www.bumbleit.com.tr ویمار پریجی بین نکن دشیان روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهین زیده تر مار پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
4: Özgür gençlikle, özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: No Wing, Wing'e şimal.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: Radyo Veng.

درستانه تا از دکتر.

0: Reklamlar.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: Yavune pevina işi cuvanan espor u kültürü ke do behem karya şaradar ya peyasi u komeleya masemede ame yok ihtiyaye beri organize kerdişte duves hiriyes u çaresi hazirane de beş yari bucuvane azad verbe ame yok azadi mayene tehet mado duves hazirane de saat eutine de meydane piruyi parke eutayı pancı bu konseri Kasım Taşdoğan Eylül Nazlıer Simyager Dengbeş hediye u dengbeş berken zer despe bir kere. Yeri rojan madu bir panel, karge, çalaki, ukaya adeti, kültüre ho, paştidayışe ho, u hivya ho piya pil bir kere. Bere mapya derhaki ameyohuk demokratik u azad tekse bir kere, u avan bir kere.
8: Diyekemin hevditinin cüvanan en spor uçancı yenku debehev kariya şarideri yapayası u komeleya emjibus beroje liverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişiyara bicivanin azat berbisi beroja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada geçti yaparka hafte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan Eylül Nazlıer سیمیاگر دنگبش هدیه و دنگبش برکنزر دست ببکن. سه روژان امه به پانل، کارگه، چالاکی و لیسیک انگلری چند آخوه، هفگری آخوه و هیوی آخوه به هف رمزن بکن. ورن ام به هف ره دربار سبروژه که دموکراتیک و آزاد ده باخوه.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Yavune Pevina işi Cuanan Espor U Kültürike Dobe Hem Karya Şaradar Ya Peyasi U Komelea Masemede Ameyohi Tiaye Beri Organize Kerdişte Due Sihiryes U Çaresi Haziranide Beşyari Bicuane Azad Verbe Ameyohi Azadi Mayene Tehet Mado Due Se Haziranide Saat Eutunede Meydane Piruyi Parke Eutayupancı Bu Konseri Kasım Taşdoğan Eylül Nazlıer Simyager Dengbeş hediye u dengbeş berken zer despe bir kere. Yeri rojan madu bir panel, karge, çalaki, ukaya adeti, kültüre ho, paştidayışe ho, u hivya ho, piya pil bir kere. Bere ma piya der haki ameyohuk demokratik u azad tekse bir kere, u avan bir kere.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Reklamları dinlediniz.

seni diyardaki gizayrı teyelemelendi. Dayı buradan beni beni de kıda ve serkelemi. Hacı hanım gizayrı dinlemiş emti dayka müket bir ömrü. Destri çavir gariba kodifin arbaran avari.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

hem recebarimi.